0: Mudin. He has commanded his covenant forever. Washena Pamudin. Can't you seven hours say? Ewadinya kupon Ashe na pamudin. Say, oh, need David Shamo. Na on yeno and such in Sayem. Said ye waka Edia fana kuaho. Dear washa afana kuaho. Nithimu po. Najina tuo. Nenshi shaye biara. Owofa ni mahono. Wasemu den. Wasemu kina. Say, all sister every home. It is some 111.
1: Asempa FM.
0: Verse 9. And yum, wahane eduba akono. Nitishe mwa eye enkone se. Na wasuma ojie. Abe jini mai. Na washena pa mudin. Akosida na ni di eye kronkron ni di eni ose ade yo onu die die o ka no enu na oye onu die die oye no enu ena o ka onu na onye nipa eni wo di atro ana onipa ba ena wo nu ho onu na waka ona semu. Ewa Timothy enguma etosu mienu. Eti mienu se mudu mien sase. Se yei na yenye no kofuwa. Onudye oye no kofuwa. Efi se on tu mien pani huwachi. Ewa di tu mien pani huwachi. Enti washe ojie. Edi ajini main. Na washe na pamudeyi. Akosida. Ni di ya kronkron ena da eni suse ni mu eni enyi ni mu eni ni mu onunu waka ona se mu se oma biya mu kuro biya mu ebusia biya mu obi biya da